Savçı geyleyip kokuya biley. Bir rengen yaradın biz ürekleri. Hansı arzudadır